hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz

duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil, yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

Bugün de bir ses yok, haber yok ondan. Kırdığım şişeyi hesabıma yaz. Bir zarar görürsen bu efkarımdan, küstüğüm neşeyi hesabıma yaz. Adını anmazdım elimde olsa, çoktan unuturdum çoktan bu kalp unutsa. Bak, bak yine devrildi sandalye masa, yıktığım köşeyi hesabıma yaz. Bilmem, aradığı aşkı buldum.

Olur da bir gece aklına eser. Bakarsın ben yokken kapıdan girer. Çekinme, yoluna bu gülleri ser. Sonra da hepsini hesabıma yaz. Dönüş yok bilirsin. Gitti o giden. Arama hiç sebep. Sorma hiç neden. Bu gecede bütün içkiler benden. Ne varsa ne yoksa hesabıma yaz. Sana rehin kalsın şarkım şiirim. Yalanım varsa adam değilim. Onu nasıl sevdim bilsin sevdiğim. Ölürsem aşkımı

Elbette bu fasıl ne iç ne de son. Sen anla halimden, boş ver be garson. Nereye gideyim, saat daha 10. Açtığım zamanı hesabıma yaz. Hadi rakı, şarap, vodka, devasa getir. Kolaysa bu aşkı gel de sen bitir. Birazdan kemancı Sait de gelir. Onun da borcunu hesabıma yaz. Onun da derdini hesabıma yaz. Çaldığı şarkıyı hesabıma yaz.

giderken de güzeldin. Bir ömürdü gülüşün. Ağlarken de güzeldin. Yıkılırdı kim görse. Diz çökerdi kim sevse. Yanağımı son buse. Koyarken de güzeldin. Güzeldin be bir tane. Yakarken de güzeldin. Gözlerime son defa. Bakarken de güzeldin. O ne eşsiz sevdaydı. Şiir gibi vedaydı. O ne masum edaydı. Güzelken de güzeldin. Aşk başlar biter de. Buymuş yazan kaderde.

vurur başını, kırıp sabır taşını. O gece, o gece gözyaşını dökerken de güzeldi. Öyle sessiz derinden, hıçkırırken içinden, ciğerimi yerinden sökerken de güzeldi.

kalbime sıkarken de güzeldin. Güzeldin be bir tanem. Giderken de güzeldin. Yanağıma son buse koyarken de güzeldin. Susarken de güzeldin.

0: Emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Bir duamız vardı Tanrı'nın bizim. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü. Hani ölümsüzdü yüce sevgimiz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepinize iyi gelecek.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
4: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
3: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 27 Haziran 2026 Cumartesi 9.05 Türkiye'nin saatleri ve 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Şahane bir cumartesi günü. Herkese günaydın. Gününüzün gönlünüzce başlamış olduğunu ümit ediyor. Aynı güzelliği 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde inşallah yaşatabilmek adına huzurlarda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Hemen yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve elbette dünyanın çeşitli yerlerinde krala gönül vermiş bütün güzel yüreklere şöyle hemen hatırlatalım. 0532 703 92 0 WhatsApp mesaj attığımız devrede. 0532 703 92 0 WhatsApp mesaj attığımız devrede. Bakalım kimler uyanmış, kimler bizlerle birlikte, bütün güzel dostlardan Melih'in sevgi çemberine mesajları bekliyoruz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberindesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Vallahi tabii ki Ferdi abimiz her daim kalbimizde muhteşem eserleri bizlere bıraktığı mirasıyla yaşıyor. Biz de onun anılarını en taze, en diri haliyle yaşamaya, yaşatmaya gayret ediyoruz. Efendim, Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi ve şahane bir babalar resitali. Bakalım, mesajlar da gelmeye başladı. 0532 703 92.0 WhatsApp mesaj attığımız. Melih kardeşim hoş gelmişsin. Bitirdin izni diyor Almanya'dan. Selamlar Umut demiş. Umut'cum çok teşekkürler. Bu arada tabii izin bitti. Bundan sonra bir müddet cumartesi ve pazar sabah 9-12 arası birlikte olacağız. Haberiniz olsun. Abi Odessa'dan Orhan günaydın, özetin kendini, oğlunu da tebrik ediyorum demiş. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Efendim bakalım, selamlar, hayırlı sabahlar Melih kardeş. Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nden Salih. Ne demiş bakalım? Mümkünse Barış Manço'dan bir şarkı diyor. Sevgili Salih'cim inşallah zevkle dinleteceğiz tabii ki. Barış abimizi de saygıyla, rahmetle anıyoruz, özlemle anıyoruz. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en önemli, en müstesna isimlerden. Gerçekten bilgisi, donanımı ve bu ülkenin değerlerini en güzel yerlerde, en iyi şekilde temsil etmiş kıymetli bir üstad. Allah mekanını cennet etsin.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları bu gece oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Gece 12'de L grubunda Panama, İngiltere, Hırvatistan, Gana maçları var. Gece 2.30'da da K grubunda Kolombiya, Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan mücadelelerini izleyeceğiz. Saatler 5'i gösterdiğinde ise Dünya Kupası'nın son grup maçları J grubunda Cezayir ile Avusturya ve Ürdün ile Arjantin arasında oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Melih'in sevgi çemberi.

Hay maşallah diyelim. Cumartesi gününe yakışır, modumuzu yükseltecek şahane şarkılardan biri. Diva'ya selam, Melih'in sevgi çemberinde. Rota'ya yolculuğa devam. Melih abi günaydın. Selvi Nur, dün karnemi aldım bir puanla ve öğretmenimin hatası yüzünden takdiri kaçırdım. Bugün de doğum günüm, 14 yaşındayım. Liseliyim, benim için şarkım var mı diyor. Bütün güzel şarkılar senin olsun. Elbette ki her beşer mutlaka şaşar. Öğretmenlerimiz hata yapmaz mı? Elbette yapabilir ama keşke sen 2 puan fazladan alabilseydin de hiç öyle bir mualla ya da probleme gerek kalmasaydı. Ama olsun, yine ne yapmışsın? Emek vermişsin, ter akıtmışsın, teşekkür almışsın. Biz de sana sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve elbette ki sen ve senin gibi kıymetli evlatlarımızın muhteşem çabalarını da bizler canı gönülden takdir ediyoruz. Efendim günaydın, ben Seda, sizleri Rusya'da Krasnodar şehrinden dinliyorum, selamlar demiş bir mukabele. Melih abi Silopi'den Emin, her daim olduğu gibi yine Kral FM dinliyoruz. Rica etsek sıradaki şarkıyı çalar mısın demiş. Hay hay, bütün güzel şarkılar sizlerin olsun. Metinciğim Balıkesir'e biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. İlkay Çepni Köktaş'ta çalışan tüm şoför arkadaşlarımıza, tırcılara demiş. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Bütün uzun yol şoförlerimize, özellikle ağır vasıta kullanan kıymetli şoför esnafına selamlar, sevgiler iletelim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. 0532-703-92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımız devrede. Bu arada sevgili dostlarım, Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabında da son paylaştığım görselin altına mesajlarını yazıyor. Az sonra onlara da göz atmaya çalışacağım. 12'ye kadar birlikteyiz.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ya kredi hem bir adım önde. Hadi sen de bir adım at yap mı kredi.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. İlaç gibi radyo.

Elhamdülillah. Elbette tabii ki. Hor görme garibi, ne derdi vardır diyor. Bir de şöylesi var. Yani yakarsa dünyayı garipler yakar, Allah muhafaza diyoruz. O yüzden ne diyor? Hor bakma harabat ehline, defineye malik viraneler var. Bakalım Tunceli'ye sevgili Doğan'a selam gönderelim. Kız arkadaşım ülkem için Emrah'tan bir şarkı istiyoruz demiş. Eyvallah. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Pınar, burada aşırı sıcak hava ve aşırı sinekten yatamıyoruz. Gece gündüz sizlerle birlikteyiz. Emeğinize sağlık demiş. Çok teşekkürler. Biz de yavru vatana selamlarımızı iletmiş olalım. Her şey gönlünüzce olsun. Efendim elbette sıcaklıklar dünyanın dört bir yanında bu etkilerini şu günlerde fazlasıyla gösteriyor. Önümüzdeki günler içinde uzmanların açıklamaları ve uyarıları var. Yine sıcaklıkların gerçekten ciddi seviyelere daha da yükseleceği konusunda uyarılar var. Bu konuda eğer hassasiyet taşıyan insanlarımız, özellikle tabii yaşları bizden biraz ileri olan büyüklerimiz başta olmak üzere, kronik rahatsızlıklara sahip olanlar, tansiyon, kalp gibi rahatsızlıkları yaşayan insanlarımıza da özellikle uzmanların ciddi tavsiyeleri var. Güneşin etkisinin en üst seviyede olduğu öğle saatlerinde ve kendisini hissettirdiği farklı anlarda özellikle dışarıya çıkmamaları, herhangi bir zaruret yoksa, tavsiye ediliyor. Onun dışında da inşallah dikkat edelim. Evet, D vitamini güzeldir ama her şeyin azı karar, çoğu zarar. Efendim Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bugün inşallah 12'ye kadar birlikte olacağız. WhatsApp'tan mesajları değerlendirmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şahane mesajlar geliyor ve aynı zamanda şahane mesajlarla birlikte muhteşem videolar ve fotoğraflar geliyor. Onları da şöyle keyifli izliyorum.

0: olmadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Eyvallah. Yeni saat, ikinci saatin startını da Derya Bedavacı yorumuyla vermiş olduk. Alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz dün bir haber aldık. Hepimizin üzüldüğü, hepimizin gönlünde gerçekten taraflı tarafsız, sevmeyenin olmadığını düşündüğüm kıymetli bir ustayı kaybettik. Sevgili Kadir İnanır dün vefat etti. Uzun süredir malumunuz tabii ki sağlık sorunlarıyla yoğun bir şekilde mücadele ediyordu. Ve dün Kadir abimizi, Kadir İnanır'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine, ailesine sabır niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Bu arada cenaze töreni ile ilgili de tabii kamuoyuna bilgilendirme yapılmış. 28 Haziran Pazar, yani yarın son yolculuğuna uğurlanacak sevgili Kadir İnanır. Saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek törenin ardından Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında da Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sevenlerine de, katılmak isteyen kralcılarımıza da iletmiş olalım.

Evet, sicili temiz tutup sabıkayı abartmamak, kabartmamak lazım. Aman ha, tedbir kuldan takdir Allah'tan. Selamlar, saygılar İsveç Malmü'den Sabri. Selamlarımızı gönderelim gurbetteki bütün güzel dostlara elbette. Kahvaltı masası hazırlandı, çaylar demlendi. Zaten her zaman olduğu gibi sabah 7'den itibaren... Ne diyor Kral FM? Her daim vazgeçilmezimiz. Bütün gurbetçi dostlara demiş Gülay Kocaoğlu. Teşekkür ettik. Melih abi, ben Cengiz, bir hafta sonları ilk defa size mesaj atıyorum. İşe gidiyoruz yeğenlerim Talay, Han, Arda, bir anons yaparsanız sürpriz olur demişsiniz ki zannediyorum çoktan işe gittiniz herhalde ama... Mesajlar o kadar yoğun ki ilginize çok teşekkür ediyorum. Efendim bir yandan tabii mesajları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan güzel şarkılarla kralçların herkesin gönlüne hitap edip o güzelliği herkesin yaşamasına gayret ediyoruz. Artık azımızı çok sayalım. Ne demişler? Adımızdır, elimizden gelen budur. Hemen ne yapalım? Şöyle kraliçeyle, arabesk müziğinin kraliçesi Kibariye ile Melih'in sevgi çemberinde bütün güzellikleri dilediğimiz, sağlıkla, sıhhatle, güzel bir ömür için duacı olduğumuz, İnşallah hayatında her anının mutlu geçmesi dualarımızın kabul olduğu ve bütün güzel yüreklerin hayata bakarken, o güzellikleri yaşarken, sevdikleriyle mutlu olduğu bir ömrü yaşadığı yarınlar diliyoruz. Kibariye gülümse kaderine... Melih'in sevgi çemberinde 12'ye kadar birlikte olacağız. 0532-703-92-00 WhatsApp mesajı attığımız. Ayrıca Instagram'da da Melih'in sevgi çemberi hesabına mesajlar geliyor. Az sonra onlara da inşallah şöyle yüzeysel bir tarama yapıp isimleriyle selamlamaya gayret edeceğim.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Pronto, Pronto Tur.
9: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
8: Pronto, Pronto Tur.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
10: İlaç gibi radyo.

0: Kupası'nda en yüksek skorlu karşılaşma Avusturya ile İsviçre arasında gerçekleşti. 1954 yılında İsviçre'de oynanan maç 7-5'lik Avusturya galibiyetiyle sona erdi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Melih'in sevgi çemberi.

İnsan kendisinden eminse kim ne derse desin hiç fark etmez. Ama elbette ki insanın öncelikle kendinden emin olması lazım. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Bursa'dan Dadaş Ali'ye selamlarımızı gönderelim. Eyvallah, iyi ki varsınız. Günaydın Melih. Sakarya Akyazı'dan selamlar. Reyhan ben demiş. Biz de Sakarya'ya selamlarımızı gönderelim. Bugün inşallah 12'de yayın çıkışında biz de arkadaşlarla birlikte işlerimiz var. Sakarya'ya, Söğütlü'ye doğru yola çıkacağız nasip olursa. Hayırlı sabahlar kral çalışanları, kızım Cansu, torunlarım Efe ve Edi, sizleri çok seviyoruz. Şarkı Almanya'daki gurbetçiler demiş. Yavuz Adıbaş, selamlarımızı iletelim. Selam Melih abi diye gelen bir mesaj. Çok teşekkürler. Bir şarkı Koyulhisar'dan selamlar diye gelmiş. Serhat abimle birlikte nöbetteyiz demiş kıymetli kardeşimiz. Selamlarımızı gönderelim. Balıkesir Sındırgı'ya sevgiler. İsmail Bey, iyi ki varsınız. Teşekkürler. Günaydın kral, iyisin inşallah. Grup Ayna gelir mi mümkünse demiş. Kütahya'dan Hesna. Bakalım bakalım inşallah. İyi yayınlar diliyorum. Bakalım şöyle bir teşekkür ettik biz de. Almanya Frankfurt'a Ömer Karakaya, vatanımıza ve sizlere kucak dolusu selamlar olsun inşallah denmiş. Bu arada gurbetçi dostlarımız için tabii ki mevsim geldi. Artık yavaş yavaş gurbetten sılaya doğru, sılayı rahim yapmak adına elbette ki orada gurbette ekmek mücadelelerinin biraz nefeslenilebilmesi adına, sıladaki yakınlarla kucaklaşılabilmesi adına artık gurbetçilerimiz yavaş yavaş ülkemize doğru yola çıkıyorlar. Öncelikle hayırlı yolculuklar diliyorum. Gönlünüzce, keyfinizce bir tatil olsun. Ama lütfen dikkat, lütfen dikkat, lütfen dikkat diyoruz. Alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Sütaş Ayran.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: bitir.
1: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Sevgili Serkan Kaya, ilk günden bugüne kadar gerçekten şahane şarkılarla, güzel yorumuyla ve elbette güzel çizgisiyle gönül tahtlarında yerini aldı. Ve özellikle 2026 yılında da yapmış olduğu şarkılarla da gerçekten şöyle muhteşem muhteşem izler bıraktı. Selam etmiş olalım. Hayırlı yayınlar tüm ayakkabı camiasına selamlar diyor. Aymakop'taki sevgili arkadaşlarımıza, özellikle bütün ayakkabıcılara selam olsun. Benim de baba mesleğimdir, ayakkabıdan iyi anlarım. Abdurrahman selam olsun buradan. Kayseri Develi'den Mahmut şu anda vardiyada olan bütün arkadaşlara ben de selamlarımı gönderiyorum. Trabzon'dan Muhammed, adı güzel, selam olsun. Bizim için de bir şarkı. Onlar da ayakkabıcıymış. Aa, ne kadar güzel. Bugün bütün ayakkabıcılar bizleri dinliyor. Trabzon'dan Orhan, şarkı tüm kralcılara ve sizlere. Kocaeli'nden Arslan, dünya güzeli eşim Zeynep Arslan ve oğlum Alperen Arslan'a aile saadetiniz daim olsun. Güzelliklerle inşallah. Denizli Tavas, Mehmet Kızılkaya, kızlarım Melike ve Sena ile sizleri tekstilde dinliyoruz. Selamlarımızı iletmiş olalım. Bu arada Aleyna Tilki'den Güllü'nün şarkısı, Güllü'den dinlemeye alıştığımız şarkı Oyuncak Gibi istenmiş. Biliyorsunuz Türkiye'nin bir numarası Kral FM, iki numarası Kral Pop, kardeş radyomuz ve Kral Pop'un Türkiye'de ilk kez dinleyicilerle buluşturduğu şahane bir şarkıdır. İnşallah çalalım tabii ki zevkle. Efendim şöyle bir Semih Cenk yorumu, yine son zamanların bence en iyi, en güzel seslerinden, en güzel yorumlarından biri. Yine çizgisiyle, duruşuyla, yaptığı güzel işlerle her zaman takdire şayan sevgili Semih Cenk. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz. Krala takılın, kralda kalın, keyfinize bakın.

0: silerim.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Kavşağı, Hastal Kavşağı, Ankara Güney istikametinde bakım onarım çalışması yapılıyor. Trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde trafik Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometreleri Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Çevre Bülteni.
5: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da hava kirliliği azalıyor. Megakent'te hava kirliliği Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 17,37 mikrogramla Sultan Gazi oldu. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Kentte kirliliğe karşı önlem alınması talebiyle gösteri düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Balta Limanı biyolojik arıtma tesisinden etrafa yayılan kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor. Tesisten yayılan kötü koku nedeniyle camlarını açamayan ve balkonlarını kullanamayan bölge sakinleri yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi. Geçen hafta Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ayağına parke taşı bağlanmış halde bulunan karetta karetta amatör balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Aynı bölgeden yine benzer bir haber geldi. Pamucak sahilinde de ayağına taş bağlanması nedeniyle telef olmuş karetta karetta bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle kenebakaları arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu riskin önüne geçmek için biyolojik mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor. 62 ilde 156 farklı alanda keklik ve sürün salımları gerçekleşecek. Salınacak türler kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye destek verecek. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi İstanbul Taksim'de açıldı. Dünyaya örnek bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık vizyonu kapsamında hazırlanan sergi farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide ziyaretçiler sıfır atık deklarasyonunu inceleyip imzalayarak küresel çapta ses getiren önerilere de destek verebiliyor.
4: Çevre Bülteni.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Melih'in sevgi çemberi.

Son günlerde genelde hemen hemen birçok sohbette eskiler mi güzel, eskiden mi güzel diye konular geliyor. Gerçekten eski şarkıları dinlerken o aldığımız haz, duyduğumuz lezzet gerçekten farklı. Eyvallah, yeni saatin, daha doğrusu 3. ve son saatinde açılışını yapmış olduk. Sevgili Şükrü Tarhan, teşekkürler. Arda Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Nur Selgebaş, sevgili Köfteci Bekir. Ayten Telmi'ye selamlarımızı iletelim. Gaziantep'ten tekstilde cumartesi günü mesaisi yapan Mehmet Ustam'a selam olsun demiş sevgili Mustafa. Bakalım şöyle bir Gönül Hanım, çok teşekkür ediyorum, selamlar olsun. Hacer Hanım, hoş geldin, yayınlar sesini duymayı özledik. Bugün cumartesi her zamanki gibi mükemmel şarkılar dinliyoruz demiş. Neşe Hanım, selamlar olsun Konya'ya. Hatice Hanım'a sevgilerimizi gönderelim. Arzu Kağan ve tüm ailesine, sevgili Salih Çat kardeşimize. Konya Aykent'ten sevgili Yaşar, Mehmet Davut ve Celal için bir şarkı istiyoruz demişler. Arzu Kaya'ya, Nazlı Can'a, sevgili Nezih kardeşimize ve şu an Enez'de, Kara İncirli'de, Arsa'da, Konteyner'de bizi dinleyen Ayla Hanım'a ve tüm ailesine de selamlar. Ve elbette sevgili Feride Yiğit kardeşim, sevgilerim, selamlarımı gönderelim. Bugün genelde mesajlarımızın hepsini WhatsApp'tan, Kral FM WhatsApp mesaj hattımızdan 0532 703 92 çift 0'dan okuduk. Ama yine dostlarımız bugün yayına girerken Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında bir post paylaşmıştım. Onun altına da yorumlar, mesajlar göndermişler. Onları da boş geçmek olmaz elbette. Yarım elma gönül alma, değil mi? Efendim, bugün yayın başında yad ettik. Kıymetli dostlarımızın Barış Manço ile ilgili istekleri, talepleri vardı. Barış abimize bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Bizlere mirası keyifli bir şarkı. Muhteşem bir klasiktir Gülpembe. Melih'in Sevgi Çemberi'nde tüm kralcılara armağanım olsun.

0: Yaş Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez ballı ve reçeli.
1: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Geçiş.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
0: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: Aygaz diyorum.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Kar hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
8: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
9: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
10: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
11: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
10: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
11: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Mevzu aşk ise gerisi teferruattır. Bir insan eğer gerçekten çok sevmişse sevdiği uğruna yapabileceklerinde sınır tanımaz. İnşallah güzel aşklarla bir ömür boyu mutlu olun. Güzel vatanıma günaydın. Buralar yanıyor ama sizlerle olmak çok güzel. İyi ki varsınız kral. Melih.

devletin devlet büyükleri, başkanları ülkemizde ağırlanacak. İnşallah hem ülkemiz adına hem de tüm dünya adına güzel kararların çıkıp hayata geçmesi duasıyla. Hemen Babalar Resitali, bir Müslüm Baba şarkısı, ardına Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay derken tadını çıkartalım istiyoruz. 12'ye kadar birlikteyiz. Son yarım saate girdik. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

değişmeyen tek şey değişimdir diyor güzel bir söz. Dolayısıyla olumsuz gördüğümüz, en başta kendimizde sevmediğimiz ne varsa değiştirip daha müspeti, daha güzeli bulabilmekte aslında hiç imtina etmemeliyiz. Günaydın Melih Bey, benim için bir şarkı çalar mısınız diyor Ayşegül Hanım. Hayır efendim, herkese tabii ki. Diyarbakır'dan gazeteci Taşkın iyi yayınlar dilemiş, çok teşekkürler. Almanya Neuss şehrinden Ayhan, eşim Necla için Müslüm Gürses'ten bir aşk eseri olsun lütfen demiş. Vallahi çok güzel aşk eserleri çaldık Babalar Restoranı'nda, hem de iki tane Baba Müslüm'den. İnşallah dinlemişsinizdir, ağız tadınız, muhabbetiniz daim olsun. Kocaeli İzmit'ten Erol, şarkıyı iş arkadaşım Orhan Gönenci için istiyorum. Sivas'tan Yadigar'ın mesajı var, selamlarımızı göndermiş olalım. Babadan bir şarkı. Dolayısıyla biz babadan iki şarkı çaldık az önce. Yayın başında da çalmıştık. Bugün dediğim gibi aslında senin istediğinden çok daha fazla şarkılar çalmış olduk. İnşallah dinlemişsinizdir. Melih Bey, Kayseri'den iyi yayınlar. Güzel bir hafta sonu olsun demiş. Şarkı eşim Arzu Hanım'a armağan olsun. Muhittin Doğan'ın mesajı. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Ma aile, herkes hafta sonunun tadını çıkartmakla meşguller. İnşallah güzelliklerle daim olsun diyelim. Bu arada tabii ki bakıyoruz, böyle hafta sonu tatili diyoruz, keyiften, tatilden falan bahsediyoruz ama çalışan dostlarımız var. Mesela güneşin alnında çalışıyoruz, şu an fayans taşıyoruz abi diyen sevgili kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Onun dışında inşaatlarda, dışarıda temizlik işlerinde ya da farklı farklı sektörlerde yine her ne kadar masa başında da çalışsa, mesai içerisinde bizleri dinleyen, bizlere kulak veren bütün güzel dostlarımıza da selamlarımızı iletelim. Kim insanların mutluluğu, kimileri için elbette ki mutsuzluk vesilesi sayılabilir. Birimizin rahat edebilmesi için diğer sektörlerinde ayakta olması, çalışıyor olması lazım. Hangi durumda olursanız olsun, Kral FM'de olan bütün güzel dostlar, çalışanlara kolaylık, tatilde olanlara da keyifli tatiller dileklerimizi iletmiş olalım. Sen aldırma.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: afiyet de ye.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pronto, Pronto Tur.
3: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto, Pronto Tur.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Aa, hain geceler, vah hain geceler. Sevgili Derya, çok teşekkür ediyoruz. Bursa'dan taksici Ramazan çok sevdiği işi Arzu'ya selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim, bütün Türkiye'ye, güzel yurda, yavru vatan Kıbrıs'a, dünyanın dört bir yanına. Dolayısıyla bizlere kulak vermiş, gönül vermiş bütün güzel yüreklere selam olsun. Efendim, sabah 09'da start vermiştik birlikteliğimize. Bugün için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın sabah kısmet olursa güzel bir pazar sabahı yine aynı saatlerde 09-12 arası pazar kahvaltısında herkesin sofrasına inşallah konuk olacağım. Çaylar demli olsun lütfen. Benden sonra mikrofon sevgili Harbi Kız'da, kendisine kolaylık, başarı, bol muhabbetler diliyorum. Yarın sabah 09'da inşallah herkesi bekliyorum. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: zaten.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Aile Mikro'ndan herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Melih'e çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayında umuyorum ki aynı güzellikler benimle birlikte devam edecektir. Ta ki saatler 14'ü gösterene kadar. Dün biliyorsunuz ki öğrencilerimiz karnelerini aldılar. Harika bir tatili de hak ettiler. Bugün itibariyle yavaş yavaş yolculuklar başladı. Kimi tatil beldelerine, kimileri de memleketine gidecekler. Tabii ki kazasız belasız hayırlı yolculuklar dilerken onlara tek bir ricamız var. Uykusuz yollara çıkmayınız. Trafik kurallarına lütfen uyunuz efendim. Olur mu? Eyvallah. Gerek araçlarında, gerekse iş yerlerinde, evlerinde, yurt içinde, yurt dışında sesimiz kimlere ulaşıyorsa her birinize selam olsun. Hepiniz bir kez daha Ali Mikro'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bir

0: Seyahat kabı 1999 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Evde huzurla, yolda güven.

0: Siz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detay.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
3: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
2: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Nankör insanlar çok dostlar ama unutmayalım ki en büyük mahkemede zamandır ne yalanı saklıyor ne de nankörlüğü. Gün geliyor, herkes gerçek yüzünü gösteriyor. Cengiz İmren'in de şarkısında söylemiş olduğu gibi 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Güzel paylaşımlarınız var, mesajlarınızı görüyorum. Teşekkür ediyorum ilginize. Az sonra her birini değerlendirmeye başlayacağım ama öncesinde müthiş bir düetimiz var.

Ceylan ne güzel söylemiş kardeşim. Kimseye beddua etmiyoruz. Sadece bir gün onları gerçekten seven birini kaybetmenin pişmanlığını sonuna kadar yaşasınlar. Çünkü bazı kayıpların telafisi olmuyor. Sadece geç kalınmış bir pişmanlığı oluyor. Bunu da o kadar güzel hissettirmiş ki vallahi ilaç gibi geldi. Bu arada biliyorsunuz ki bizim bir kardeş radyomuz var. Kral Pop Radyo bizim göz bebeğimiz ve sizlerin desteği sayesinde şu anda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu Pop'un Kralı Kral Pop Radyo. Desteğinize, ilginize çok teşekkür ediyoruz. Her zaman sizler bizleri ve tabii ki kardeş radyomuzu dinlemeyi de ihmal etmeyin. Aracınızın birinci radyo frekansında Kral FM ise ikinci radyo frekansında muhakkak ki Kral Pop Radyo olsun diyoruz. Çünkü sizlere de kral şarkılar dinlemek yakışır diyoruz. Ve bir kez daha sizlere çok ama çok teşekkür ediyoruz.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Scooter deyince vatan.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: En güzel karne hediyeleri...

0: bilgisayar.com'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma. Getir,
3: İlaç gibi radyo. Reklam.

Masum Kırmızı Gül, Alemi Kırdığındaydı. Yavaş yavaş ilk saatimizi uğurlamak üzereyiz dostlar. 0532 703 92 0 WhatsApp numaramız demiştik. Hemen şöyle mesajlara bir bakalım istiyorum. İzmir'den taksicilik yaparak ekmeğini kazanan sevgili Süleyman abicim, 35T 5644 plakalı araç kaptanı, yolun açık olsun. Almanya'dan Beyda'cığım, sevgiler selamlar. Harbi kız seni dinliyorum demiş. Kocaeli'nden Emine, annesi Güler için bir şarkı istemiş. Güler teyzemizin de yanaklarından öpüyorum. Karaman'dan Lütfü Atalay, daimi dinleyicilerimizden Marmaris'ten Söğüt'ten Memduh kardeşim, sevgiler selamlar. Tunceli'den Doğan kardeşimiz de kızı ülkemi çok seviyormuş. Ona yakışır bir reçete rica etmiş. Umuyorum ki sıradaki şarkı duygularına tercüman olacaktır.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 27 Haziran Cumartesi. Günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek için bugün Sapanca'da kampa girdi. Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenen kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız mesajı veren Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez, umudumuz CHP'nin dış mihraklardan kurtulmasıdır ifadelerini kullandı.
2: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Konuşmasına Selahattin Demirtaş'ı anarak başlayan Özel'in gündeminde mutlak butlan kararı ve belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
3: Avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de senden yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz.
4: Rakibin kimin olup kimin olamayacağına ülke yönetenlerin karar verdiği bir düzlemde demokrasi konuşulamayacağı gibi barış da konuşulamaz.
1: Öte yandan mutlak butlan süreciyle ilgili yeni bir mahkeme kararı da var. Mutlak butlan kararını veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bu şartlarda kurultayın yapılıp yapılmayacağına dair belirsizlik giderilsin başvurusunu reddetti. Kararda verilen hükümde bir belirsizlik olmadığı söylendi. Başkent'te düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara Valiliği trafiğe tamamen kapatılacak bölgeler hariç toplu ulaşımın süreceğini açıkladı. Sadece Ankara'yı Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında zirve boyunca iniş ve biniş yapılamayacak. Yayalara yönelik de herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve boyunca herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı da olmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-110 motoru satışında resmi süreci başlattı. Trump yönetimi 700 milyon doların üzerindeki satışa yönelik niyetini Kongre'ye iletti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde gelen adım hem Kaan projesi hem de iki ülke arasındaki savunma ilişkileri açısından kritik önem taşıyor. Amerika'nın arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasındaki yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmeleri Washington'da sona erdi. Taraflar arasında Amerika'nın da dahil olduğu üçlü bir çerçeve anlaşmaya imza atıldı. Rusya ile Ukrayna arasındaysa esir takası gerçekleşti. Her iki taraftan da 160'ar savaş esirinin ülkelerine teslim edildiği açıklandı. Yurda dönelim, yargıdan manşetler ilk sırada. Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. operasyonda rüşvet iddiasıyla 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 16'sı gözaltına alındı. Daha önceki soruşturmada da belediye başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeraltı deposunda meydana geldiği anlaşıldı. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama yaşanmış, iki kişi hayatını kaybetmişti. Ağrı'da 2018'de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili gözaltındaki 7 belediye yetkilisi tutuklandı. Davada 16 sanığın yargılanmasına ise devam ediliyor. Sanıklar 21 Temmuz'da 3. kez hakim karşısına çıkacak. Tatil için geldikleri İstanbul'da böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybeden böcek ailesi davasında karar açıklandı. İlaçlama firması sahiplerine 18 yıl, ilaçlama firması çalışanına 12 yıl, otel sahibine ise 13 yıl hapis cezası verildi. Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru ÖSYM'nin gündeminde. AYT Matematik Testi'nin 23. sorusu ve AYT Türk Dili ve Edebiyat Testi 20. soru için inceleme başlatıldı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği gelecek hafta bilirkişi raporunun sonucuna göre belli olacak. Okullarda dün son ders zili çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. ve Yeşilçam'ın efsane isimlerinden ünlü oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, 14 Mayıs'ta da yoğun bakıma alınmıştı. 77 yaşında aramızdan ayrılan İnanır için yarın saat 13'te Harbiye Muhsiner Tuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'na 3 puanla erken veda eden milli takım yurda döndü. Milliler Dünya Kupası'nda ev sahibi Amerika ile oynadıkları maçta 3-2'lik skorla galibiyet yaşamış ancak bu galibiyet bir üst tura geçmelerine yeterli olmadı. Dünya Kupası'nda heyecansa devam ediyor. İ grubunda Norveç Fransa'ya 4-1 mağlup oldu. Senegal Irak'ı 5 golle devirdi. H grubunda ise Yeşil Burun Adaları Suudi Arabistan maçından gol sesi çıkmadı. İspanya ise Uruguay'ı tek golle geçti. C grubunda da Yeni Zelanda Belçika'ya 5-1 yenildi. Mısır-İran mücadelesi ise 1-1 sona erdi. Süper Lig'de yabancı kuralı değişecek mi? Uzun süredir tartışma konusu haline gelen 10+4 kuralı ile ilgili Kulüpler Birliği görüş bildirdi. Başkan Ertuğrul Doğan, federasyonla görüşeceklerini açıkladı.

0: Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre pazar günü hava koşulları değişmeyecek. Yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artıyor. İstanbul ve Ankara bugün parçalı bulutlu 30, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 33, Antalya açık 34 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Kavşağı, Hastal Kavşağı, Ankara Güney istikametinde bakım onarım çalışması yapılıyor. Trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde trafik Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometreleri Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimiz.

0: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
6: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
7: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
8: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
9: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
10: Kral Pop.
11: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
12: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
11: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
12: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Bir gün gitsen bile hatıra yeter dedik. İşte programımızın en çok sevilen bölümü Babalar İstiliğindeyiz. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz, değil mi Yaşar abicim? İstanbul Şile'den bizi dinlemekte. İki hafta önce köprücük kemiğini kırmış. Geçmiş olsun. Hasta yatağında bizi dinlerken eşine olan sevgisini dile getirecek bir şarkı rica ediyor. Şeyma ablacığım sevgiler selamlar ve kızı Esma'ya göndermiş. Biz de vesile olduk. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Kayseri'den Adem Sağlam sevgiler selamlar Kayseri'mize de. Programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasında olan sevgili Nideli Demirci Ali ekibime bir şarkı bekliyorum abi kız demiş. Biz de gönderelim selamımızı ve bu güzel şarkımızı. Yalçın Öztürk Beykoz'a doğru seyir halindeymişsin. Araç içerisinde eşi ve çocukları var. Ömer Faruk ve Zümra Nisa selam olsun çocuklar. Sizlere de bu şarkıyı armağan edelim. Ferdi abimizin müthiş klasiği.

0: Harbi kız.
1: Bu kaçıncı çalışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşinden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeysin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Hanur be kız.
1: İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşem. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşem. Hasretin

0: her şeye erdi de zamanla aklım. Seni unutmaya ermiyor Ayşem.
1: Babalar İsteliğini İmparator yorumuyla tamamlama zamanı. Selvi Nurcuğum 14 yaşında bir dinleyelimsin. Bugün doğum günümmüş. Nice güzel yılların yaşların olsun. Yanaklarını öpüyorum güzelim benim. Ankara'dan Zeynep'ciğim. Makinelerin başında iş temposu içerisinde kulağımız sende harbi kız demiş. Kolay gelsin. İzmir Menemen'den Gülıldız eşi Necati Yıldız'a armağan etmekte. Ve son olarak da İstanbul'un Arzucuğum Kadir abimiz. Lütfen bir an önce bize kahve yapsın demiş. Kadir abicim çabuk ol, bekletme. Vallahi heyecanla kahveyi yudumlamayı arzu ediyorlar. Afiyet olsun, yarasın diyelim şimdiden. Bu güzel şarkıda kahveler eşlik etsin bakalım.

0: Flaş gibi radyo.
1: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Telefon isterse vatanda bulursun. Bir

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

0: güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya, Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Ben hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim gibi. Sen de benim gibi sevme. İbrahim Erkal alemi kralındaydı. Sevdiğiniz kadar sevilmeyebilirsiniz ama bu dünyada yaşattığınızı yaşayacaksınız. Dolayısıyla geride güzel izler bırakın ki yaşadıklarınızdan ya da yaşayacaklarınızdan korkmayın efendim. İstanbul İbraniye'den Ece, Aleyna, Büşra, Barış, Emir ve Leyla Toptaş selam olsun. Nişan hazırlığı içerisindelermiş. Kolaylıklar diliyoruz. Allah tamamını erdirsin. Final şarkını birlikte sözü sevgili Melis'e bırakıyorum. Nasip olursa pazartesi günü saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar konuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Kavşağı, Hastal Kavşağı, Ankara Güney istikametinde bakım onarım çalışması yapılıyor. Trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde trafik Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometreleri Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Cumartesi günü öğleden sonra yayınımıza kralların sesiyle başlayalım. Ferdi Baba'yla, Müslüm Baba'yla, İmparator'la, Orhan Baba'yla şöyle kral bir giriş yapalım yayına, değil mi? Uzun yıllar cumartesi pazar sabah saatlerinde buluştuk dinleyicilerimize, 9-12 arası. Artık bu hafta itibariyle cumartesi günleri 14-16 arası öğleden sonranıza keyif katacak şarkılarla huzurlarınızda olacağım. Hoş geldiniz Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuna. Sevgili arkadaşım Harbi Kız'dan mikrofonu devraldım. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Hazırsanız yola tabii ki en kral şarkılarla çıkıyoruz. Şöyle bir Müslüm Baba'ya kulak verelim. Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Evimde divan ev var.
3: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: geldin.
1: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma.
2: Getir. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Modern teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto, Pronto Tur.
4: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Evet, 27 Haziran Cumartesi günündeyiz. Saat 14'te sevgili arkadaşım Harbi Kız'dan mikrofonu şarkıları devraldık. Yolculuğumuz babalarla başladı. Çok da iyi geldi hepimize. Özellikle Cumartesi emekçilerini armağan ettim, kralların şarkılarını. Bir hafta içi günüymüşçesine sabahleyin erkenden kalktılar, işe güce gittiler. Kimileri öğlene kadar çalıştı, kimileri akşama kadar mesai yapacak. Yanlarında radyoları açık, bir yandan da bizleri selamlıyorlar, var olsunlar. Şimdi şarkı aralarında böyle arada bir sohbet muhabbet edebilmek için, birçok kralcımız biliyor ama bilmeyenler için, ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimiz için ya da çok uzun zamandır dinleyip hiç ses etmeyen kralcılarımızı da şöyle programımıza davet etmek üzere hatırlatmalarımı yapayım ki sohbetimize de başlayalım bir yandan. 532-703-92-00 Kral FM'in WhatsApp hattıdır. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz yayın süresince. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları bu gece oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Gece 12'de L grubunda Panama, İngiltere, Hırvatistan, Gana maçları var. Gece 2.30'da da K grubunda Kolombiya, Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan mücadelelerini izleyeceğiz. Saatler 5'i gösterdiğinde ise Dünya Kupası'nın son grup maçları J grubunda Cezayir ile Avusturya ve Ürdün ile Arjantin arasında oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Evet, şarkı aralarında kralcılarımızla şöyle inceden sohbete muhabbete başlayalım. Ne kadar kalabalığız sevgili kralcılar. Hoş geldiniz tekrar Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuna. Salih abicim, ilk mesaj gönderen kralcılarımızdan biri olmuşsun. Hafta sonları yıllarca cumartesi pazar sabah yayın yaptık. Hep buluştuk. Öğleden sonra da radyon açık. Zaten çalışırken hep bizi dinliyorsun. Güzel dileklerin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hayırlı işler, kolay gelsin sana da. Bayrampaşa, Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde dinleyen bütün ustalarımıza, bütün çıraklara, bütün çalışanlara, bütün emektarlara alemin en kralından bir selam gönderelim. Bir de şarkımızı çalalım. Sağ olasın. İstanbul'dan Ankara'ya doğru yol alalım. Zeynep'im dinliyor. Zeynep de çalışırken radyosu hep açık olan kralcılarımızdan. Bir video çekip göndermişsin ama biz güvenlikten ötürü videoları açamıyoruz Zeynep'ciğim. Ama mesajını aldım, selamını aldım. Şöyle en kralından bir şarkı benden sana armağan olsun. İşin gücün rast gitsin. Cumartesi emekçileri radyolarının başındalar. Sevgili kardeşim Süleyman dinliyor İzmir'den. 35T5644. Selamlar ablacığım, kolay gele diye yazmış. Serde bir Malatyalılık var mı Süleyman? Genelde memleketi Malatya ve Trabzon olanların araç plakalarının son iki hanesi memleket havası çalar. Var mı Malatyalılık yoksa denk mi geldi? Selam edelim sana da. İzmir'de özellikle bizi dinleyen, hatta ismi geçmişken Malatya'da da kulak veren kralcılarımıza, benim de baba toprağımdır. Şöyle alemin en kralından en güzel şarkılar armağan olsun.

0: bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı faysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Tablet deyince vatan.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: gezdin?
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Klima istersin, vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Evet, Samet kardeşim selamını aldım. Şöyle Bursa'dan, Cumalı Kızık Mahallesi'nden gelmiş selam. Bilir misiniz Cumalı Kızık'ı sevgili kralcılar? Bursa'nın en güzel mahallelerinden bir tanesidir. Yıldırım ilçesine bağlı. Şehir merkezine de çok uzak değildir öyle. Orada bir mekanda çalışıyormuş. Mekanda bizim radyomuzun dinleyicisiymiş. Abla ben de kulak veriyorum sana. Eşim Zeynep'e kızıma bir şarkı çalar mısın demiş. Tabii ki çalarım. Tabii ki. İnşallah bir gün gelip çayını da içeriz şöyle ailecek. Çok selam olsun orada bizi dinleyen kralcılarımıza. Arnavutköy'den sevgili Arif dinliyor. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum Melis Hanım demiş. Seve seve çalarım ben de. Tüm sevdiklerini inşallah duyuyorlardır. Eskişehir'den kucak dolusu selamlar demiş. Ayşe ablacığım hoş geldin. Mesajın sonuna ismini yazmışsın. Son anda fark ettim. Benden de sana sevgiler, selamlar. Eskişehir'de çok dinleyicimiz vardır. Güzel bir şarkı armağan edeyim. Hazır böyle hareketlenmişken, hatta zamanıdır. Sıcak havalarda iyi gider derler. Şöyle 2 dakika koşarak gidip kendime güzel bir çay alıp geliyorum. Şarkısını da işte buraya bırakıyorum.

0: Kral FM Haber.
1: 27 Haziran Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. AK Parti'nin Sapanca kampı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Erdoğan önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşmaya hazırız dedi. Cumhurbaşkanı ana muhalefetteki mutlak butlan tartışmalarına da değindi.
2: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meseleler uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına hayırlı olacak. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
1: 8'i CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderildi. Fezleke düzenlenen isimler arasında CHP'den Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan ve Mahmut Tanal da bulunuyor. Ayrıca İyi Parti Milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da sevk edildi. Başkent'te düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara Valiliği trafiğe tamamen kapatılacak bölgeler hariç toplu ulaşımın süreceğini açıkladı. Sadece Ankara Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında zirve boyunca iniş ve biniş yapılamayacak. Yayalara yönelikse herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'daki zirve boyunca herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı olmadığını bildirdi. Yargıdan manşetlere uzanalım. Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. operasyonda rüşvet iddiasıyla 18 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıktı. 16'sı gözaltına alındı. Daha önceki soruşturmada da belediye başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada davanın esasına girilmedi. Dava suça karıştığı için Altaş'ın oturum hakkının iptali ve deport edilmesi için görülüyor. Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili gözaltındaki 7 belediye yetkilisi tutuklandı. Davada 16 sanığın yargılanmasına ise devam ediliyor. Sanıklar 21 Temmuz'da 3. kez hakim karşısına çıkacak. Tatil için geldikleri İstanbul'da böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybeden böcek ailesi davasında karar açıklandı. İlaçlama firması sahiplerine 18 yıl, ilaçlama firması çalışanına 12 yıl, otel sahibine 13 yıl hapis cezası verildi. Gaziantep'te Karne Günü Park'ta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan hayatını kaybetti. 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru ÖSYM'nin gündeminde. AYT Matematik Testi'nin 23. sorusu ve AYT Türk Dili ve Edebiyat Testi 20. soru için inceleme başlatıldı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği gelecek hafta bilirkişi raporunun ardından belli olacak. Sınır ötesine uzanalım. Avrupa'da aşırı sıcaklar rekor üstüne rekor kırıyor. İngiltere'de tüm zamanların en sıcak Haziran günü rekoru 24 saat içinde ikinci kez tazelendi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da ise serinlemek isterken boğulanların sayısı 40'a aştı. Ülkede hafta sonundaki festival etkinlikleri iptal edildi. Hollanda ise tarihinde ilk kez aşırı sıcak dalgası nedeniyle kırmızı alarm durumuna geçti. Türkiye'de önümüzdeki hafta deyim yerinde ise kavrulacak birçok bölgede sıcaklık 45 dereceye yaklaşacak. Özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yeni haftaya ilişkin beklentileri paylaştı.
3: Önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası bize de geliyor. Sıcaklıklarda 5-6 derece yükseliş olacak. Salıdan itibaren özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor. Hafta sonu İstanbul'da ve Kocaeli'nin Karadeniz hattında nem oranı yükselecek. Avrupa'da sık ormanlık alanlar, bitki örtüsünün yoğun olması ve uzun büyük nehir ağları o bölgede buharlaşmanın çok fazla olmasına neden oluyor. 45 derece kuru sıcak mı, 30 derece çok nemli hava mı daha öldürücüdür? 30 derece çok nemli hava daha öldürücüdür.
1: Ve Yeşilçam'ın efsane isimlerinden ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın ölümüyle bülteni noktalıyoruz. Usta oyuncu ileri evre akciğer kanseriyle mücadele ediyordu ve solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmıştı. 14 Mayıs'ta da yoğun bakıma alınmıştı. 77 yaşında aramızdan ayrılan Kadir İnanır için yarın saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tuğrul sahnesinde bir anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda 3 grup daha tamamlandı. Belçika, İspanya ve Fransa liderlikle son 32 turuna yükselirken Yeşil Burun Adaları namağlup unvanıyla gruptan çıkarak tarihi bir başarıya imza attı. Kupada artık grup aşamalarının son virajı dönülüyor. L grubunda gece 12'de Panama, İngiltere ve Hırvatistan Gana maçları var. K grubunda ise saatler 2.30'u gösterdiğinde Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo, Özbekistan maçları başlayacak. Sabah 5'te ise J grubunda Cezayir, Avusturya, Ürdün, Arjantin maçları oynanacak. Formula 1'de sezonun 8. etabı Avusturya'da koşulacak. Sıralama turları bugün saat 17'de, yarışsa yarın saat 16'da başlayacak. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de sıcaklıklar değişmiyor. Yeni haftadaysa sıcaklıklar ülke genelinde 5 ila 7 derece daha artacak. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 30, İzmir sıcak 37, Bursa az bulutlu 33, Antalya sıcak 36 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Kavşağı, Hastal Kavşağı, Ankara Güney istikametinde bakım onarım çalışması yapılıyor. Trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde trafik Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometreleri Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 23-30 Haziran tarihleri arasında Huawei tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Son teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
2: bir adım önde. Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
7: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
8: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
9: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

İskilip'ten Çarşı'nın Doçenti de gelmiş, tamamlanmış bulunmaktayız. Çarşı'nın Doçentini biliyor musunuz sevgili kralcılar? Benim dışında diğer arkadaşlarım da mesajlarını okuyordur mutlaka. Sevgili Recep kardeşim kendisine böyle bir lakap takmış. Mutlaka yayınlarımıza eşlik eder, şarkılarımıza selamını da gönderir. Çarşı'nın Doçenti geldi abla diye böyle. Hoş geldin Recep, sağ olasın. İmparator hayranı bir kardeşim. Benim hayatım çalar mısın abla be demiş. Bilmiyorum ki çalar mıyım. Dinlemeye devam et bakalım hangi şarkısı denk gelecek. Müslüm Baba ile resiteli başlatacağım. Doçent kardeşim selam olsun sana da. İskilip'e de özellikle Çorum'da bizi dinleyen kralcılarımıza. 26-30 Haziran haftası özel güvenlik görevlileri günü haftasıymış sevgili kralcılar. Fatih kardeşim Van'dan mesaj göndermiş Erciş'ten. Orada şeker fabrikasında çalışıyormuş özel güvenlik görevlisi olarak. Abla demiş hem haftamızı kutlar hem bize bir şarkı çalar mısın? En kralını çalarım size. Hem özel güvenlik görevlilerine, hem emniyet teşkilatımıza, hem askerimize, hepinize armağan olsun bugünkü babalar resiteyle. Şöyle Müslüm Baba ile bir giriş yapalım Fatih, değil mi? Yakışır bize. Daha böyle şarkının girişinden itibaren tüyler diken diken.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son maçları oynanırken 26 Haziran gecesi hem G hem H hem de İ gruplarında son sıralamalar büyük ölçüde netleşti. Gecenin en kritik karşılaşmalarından birinde İspanya Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek H grubu lideri olarak son 32 turuna yükseldi. Karşılaşmanın tek golü ilk yarıda Alex Baena'dan geldi. Bu sonuçla Uruguay turnuvaya veda etti. Aynı grupta turnuvanın en büyük sürpriz hikayelerinden biri yazıldı. Dünya Kupası'na ilk katılımını yaşayan Cape Verde, Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kaldı. Galibiyet alamadan 3 beraberlikle grup aşamasını tamamlayan Cape Verde buna rağmen adını son 32 turuna yazdırarak tarihi bir başarı elde etti. G grubunda Belçika Yeni Zelanda karşısında adeta gol şov yaptı. 5-1'lik galibiyetle grup liderliğini ele geçiren Belçikalılar eleştirilen başlangıcın ardından güçlü bir dönüş yaptı. Grubun diğer maçında ise Mısır'la İran 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda İran'ın bulduğu galibiyet golü VAR incelemesi sonrası iptal edilince mücadele eşitlikle sonuçlandı. İ grubun ise Fransa Norveç'i 4-1 mağlup ederek gücünü bir kez daha gösterdi. Senegal'de Irak karşısında 5-0'lık farklı bir galibiyet alarak son 32 biletini cebine koydu. Dünya Kupası'nda artık grup aşamasının son virajına girilirken Cape Verde'nin tarih yazdığı, Belçika'nın liderliği kaptığı ve Uruguay'ın turnuvaya veda ettiği bir gece geride kaldı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya. Samsung Galaxy Tab, S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan.

0: hoş geldin.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pronto, Pronto Tur.
3: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Telefon deyince vatan.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Evet, bir cumartesi günü öğleden sonra geçtim Kaptan Köşkü'ne, Harbi Kız'dan devralmıştım şarkıları, mikrofonu tam 2 saat boyunca. Ne güzel şarkılar çaldık, ne güzel sohbet muhabbet ettik. Bana müsaade zamanı geldi. İki kralla, iki güzel şarkıyla vedamızı gerçekleştirelim. Hem Ümit abimize hem yaşayan efsanemize buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler göndererek. Pazartesi akşam saat 19'da işlerden eve dönüş yolculuğumuza eşlik etmek üzere Türkiye'nin en kral radyosunda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim. Sağlık sıhhat olursa ailenizle, sevdiklerinizle güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum sevgili kralcılar. Çalışan dinleyicilerimize kolay gelsin. Yollardaki kaptanlarımıza da hayırlı yolculuklar olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Kavşağı, Hastal Kavşağı, Ankara Güney istikametinde bakım onarım çalışması yapılıyor. Trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde trafik Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometreleri Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da hava kirliliği azalıyor. Mega kentte hava kirliliği Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 17,37 mikrogramla Sultan Gazi oldu. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Kentte kirliliğe karşı önlem alınması talebiyle gösteri düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Balta Limanı biyolojik arıtma tesisinden etrafa yayılan kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor. Tesisten yayılan kötü koku nedeniyle camlarını açamayan ve balkonlarını kullanamayan bölge sakinleri yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi. Geçen hafta Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ayağına parke taşı bağlanmış halde bulunan karetta karetta amatör balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Aynı bölgeden yine benzer bir haber geldi. Pamucak sahilinde de ayağına taş bağlanması nedeniyle telef olmuş karetta karetta bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle kene vakaları arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu riskin önüne geçmek için biyolojik mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor. 62 ilde 156 farklı alanda keklik ve sürün salımları gerçekleşecek. Salınacak türler kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye destek verecek. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi İstanbul Taksim'de açıldı. Dünyaya örnek bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık vizyonu kapsamında hazırlanan sergi farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide ziyaretçiler sıfır atık deklarasyonunu inceleyip imzalayarak küresel çapta ses getiren önerilere de destek verebiliyor.

0: afiyetle ye.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Beyaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
3: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getirdin 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: geldin.
1: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Şakası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
0: Benim bankam iş bankası.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısını seslendiren sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta 20 numarada.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Gidemem'le Metin Şentürk'ü ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Aşk ve Ötesi albümlerinin Var mı Aşk'tan Ötesi şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü, müziği ve aranjesi Fatih Ahıskalı imzası taşırken, solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Var mı Aşk'tan Ötesi ile Karaf grubu listemizin 19 numarasında yerini alıyor. Masada

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında geçtiğimiz günlerde yeni teklisi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı, listemize 18 numaradan giriş yapıyor.

20. Listemizin 17 numarasında sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, bu hafta listemizin 17 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız Güllü'nün seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı listemizde 16 numarada yerini aldı.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la bu hafta 15 numaraya yerleşiyor. Hiç...

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait, meğerse şarkısıyla sanatçı 14 numarada yerini alıyor.

geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu, Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

neyse tamam. En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya. Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Televizyon deyince Vatan.

0: Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Kavşağı, Hastal Kavşağı, Ankara Güney istikametinde bakım onarım çalışması yapılıyor. Trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde trafik Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometreleri Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.
9: En Kral 20.
10: Listemizin 11 numarasında Kayıp Kalp şarkısıyla blok 3'ü dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran İmparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısını kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandırarak yorumlayan Sakiler listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Üzülmedim Ki şarkısıyla çıkış yakalayan Sammy Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan şarkısıyla Sammy Cenk listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 5 numarasında.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
11: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
12: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
13: Lösev hayat verir.
14: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
15: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
16: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
17: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
18: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
17: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
18: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
19: En Kral 20. En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya Dertliler Meyhanesi ile En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numara.
20: Öfke.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Dertliler Meyhanesi şarkısıyla Serkan Kaya'yı ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Sammy Cenk listemizin 3 numarasında.

0: En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin iki numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden, ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve dua ile anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü bu hafta zirvenin ortağı oluyor.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölü. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekseydi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toplayacağım.

daha ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma günü. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara.
2: Ben

0: kaldım.
1: 18 numara.
2: Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
1: 17 numara.
3: Uyanırsam kalkarım. Sızlıyorsa vicdanım.
1: 16 numara.

0: 15 numara.
1: Ne dağlar diz çöker önümde ya.
0: On dört numara.
2: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: 13 numara.
3: Bir daha böyle sevmem dönme geri. Arama hissesini unuttum.
0: 12 numara. On bir numara. En kral 20. 10 numara.
4: Mamaş mıydı derdim var sorma. Derdim inanımda durma.
0: 9 numara.
4: Geceler uzun, geceler sessiz. Geceler çekilmiyor sensiz.
0: 8 numara.
5: Umdum dağlara karlar mı yağdı? İçimde bu kadar öfke mi vardı?
0: 7 numara.
6: Türküm.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında son zamanlarda dillere pelesenk olan, sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyle'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer bu hafta zirvenin sahibi oldu.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları bu gece oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Gece 12'de L grubunda Panama, İngiltere, Hırvatistan, Gana maçları var. Gece 2.30'da da K grubunda Kolombiya, Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan mücadelelerini izleyeceğiz. Saatler 5'i gösterdiğinde ise Dünya Kupası'nın son grup maçları J grubunda Cezayir ile Avusturya ve Ürdün ile Arjantin arasında oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin
4: iyi gelecek. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 27 Haziran Cumartesi günü gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında konuştu bugün. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. Erdoğan, CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez, vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacımız var sözleri dikkat çekti.
2: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Terör işinin %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda terör tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır dedi.
3: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacak. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerek.
1: Amerika-İran hattına uzanalım. Ateşkes ilk büyük sınavını verdi. Washington, İran'ın Hürmüz'de ticari bir gemiye hedef almasını ateşkes ihlali olarak nitelendirdi. Ardından İran'daki bazı askeri hedefler vuruldu. İran devrim muhafızları da karşılık olarak bölgedeki Amerikan üslerine hedef almaya başladığını bildirdi. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın saldırılarını İran anlaşmadan memnun değilse telefonla arayabilirler diye yanıtladı. İsrail ile Lübnan arasındaysa Amerika'nın arabuluculuğu çerçeve bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaya göre İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerlerinin yerleştirilmesi öngörülüyor. Yargıdan manşetlere uzanalım. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine yeni seçim yapıldı. Başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk seçildi. 8'i CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları daha meclis başkanlığına gönderildi. Bu isimler arasında CHP'den Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Namık'tan Mahmut Tanal da bulunuyor. Ayrıca İyi Partili Lütfi Türkkan ve Bağımsız Selim Temurci'nin dosyaları da sevk edildi. Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. operasyonda rüşvet iddiasıyla 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16'sı gözaltına alındı. Daha önceki soruşturma kapsamında belediye başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. İki firari aranıyor. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısındaydı. Duruşmada davanın esasına girilmedi, dava suça karıştığı için Altaş'ın oturum hakkının iptali ve deport edilmesi için görülüyor. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru ÖSYM'nin gündeminde. AYT matematik testinin 23. sorusu ve AYT Türk Dili ve Edebiyat testi 20. soru için inceleme başlatıldı. Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan hayatını kaybetti. 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor. Çarşamba gecesi meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından can kaybı 920'ye yükseldi. Türkiye iki büyük depremle sarsılan Venezuela'yı yalnız bırakmadı. Kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan bir askeri nakliye uçağı Venezuela'ya hareket etti. Avrupa'da ise aşırı sıcaklar rekor kırmaya devam ediyor. İngiltere'de tüm zamanların en sıcak Haziran günü rekoru 24 saat içinde ikinci kez tazelendi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da da serinlemek isterken boğulanların sayısı 40'ı aştı. Hollanda ise tarihinde ilk kez aşırı sıcak dalgası nedeniyle kırmızı alarm durumuna geçti. Türkiye'de önümüzdeki hafta deyim yerindeyse kavrulacak. Birçok bölgede sıcaklık 45 dereceye yaklaşacak. Özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıklar olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Yüksek seyreden sıcaklıklarla beraber yangın haberleri de geliyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bugün bir orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satışına dair yeni kararlar aldı. Artık sadece internetten alınan değil, mağazadan alınan ürünler de 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin iade edilebilecek. Spor bülteni öncesinde bir veda ile noktalıyoruz. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden ünlü oyuncu Kadir İnanır'ı kaybettik. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, ertesi günde yoğun bakıma alınmıştı. 77 yaşında aramızdan ayrılan Kadir İnanır için yarın saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni yapılacak. Ardından ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları bu gece sona eriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük hayallerle giden A Milli takım da dün gece yurda döndü. Belçika, İspanya ve Fransa liderlikle son 32 turuna yükselirken Yeşil Burun Adaları namalup unvanıyla gruptan çıkarak tarihi bir başarıya imza attı. Dünya Kupası'nda grup aşamalarının artık son virajı dedik. L grubunda gece 12'de Panama, İngiltere ve Hırvatistan, Gana maçları var. K grubunda ise saatler 2.30'u gösterdiğinde Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo, Özbekistan maçları başlayacak. Sabah 5'te ise J grubunda Cezayir, Avusturya, Ürdün, Arjantin maçları oynanacak. Gazi koşusu yarın 100. kez koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusunun 100.sü yarın Megakent'te yapılacak. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleşecek koşu saat 17.15'te başlayacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

27 Haziran 2026 günlerden cumartesi kralcılarımızla yine buluştuk. Evet, benden hemen sonra haftanın en çok dinlenen şarkılarından oluşan En Kral 20 liste programımız sizlerleydi. Sevgili kralcılarla birlikte şarkıları, duyguları paylaşmak adına yine buluştuk. İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Tatilin ilk günü bazıları için değil mi? Özellikle evlatlarımız için güzel tatiller dileklerimizi iletelim. Dün karne günüydü. Sevgili kralcılar, karne sonuçları ne olursa olsun evlatlarımıza lütfen bu tatili hem motivasyon anlamında hem de başarısızlıklarını başarıya çevirmek anlamında önemli bir fırsat olduğunu unutmayın. Başarılı olan bütün öğrencilerimize de tebrikler diyelim ve iyi tatiller dileklerimizi iletelim. Bütün çocuklarımıza keyifli, güzel bir tatil süreci olsun diyelim. Kral FM'de Kaptan Şener'le hafta sonu seyri başlıyor. İnşallah bulunduğunuz ortamlarda, bulunduğunuz mekanlarda güzel, keyifli vakitler geçiriyorsunuzdur. Cumartesi akşamınız da şimdiden çok güzel olsun diyelim. Hazırsanız yaslanın koltuklara, buyurun şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le hafta sonu seyrindesiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.
7: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
0: sana maksimum. İlaç gibi radyo. Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
8: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
9: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. Bu arada bir kan anonsumuz vardı. Onu hemen bir hatırlatalım. Sultan Gazi Haseki Hastanesi kalp ve damar cerrahi servisinde tedavi gören Ayşe Tekşen için acil kan bağışına ihtiyaç varmış canlar. Kan grubu fark etmiyor. Herhangi bir kan grubundan bağış kabul ediyorlarmış. Kan bağışları tüm Kızılay kan merkezlerine Ayşe Tekşen adına yapılabilir. Bağış sonrası verilen bileklik ya da belgenin fotoğrafını biraz sonra iletişim bilgisi aktaracağım. O numarayı aktarmanız yeterli. Dileyen bağışçılar hastanede de kan bağışında bulunabilirler. Hastanın ismi Ayşe Tekşen. Herhangi bir kan grubu bağışta bulunabilir. İletişim numarasını 0553 573 63 07 0553 573 63 07. Kan bağışında bulunan kralcımız bu irtibat numarasına kan bağışına dair bileklik belgenin fotoğrafını ulaştırabilir. Efendim, geçmiş olsun diyelim, bütün şifa bekleyen hastalarımıza şifa dileklerimizi iletelim. Yolculuk ve seyre devam edelim. Birazdan hem Kral FM WhatsApp hattından hem de Instagram'dan gelen ilk mesajları dillendirmeye başlayalım.

0: böyle olsun.
1: Hiç vakit kaybetmeden şöyle ilk mesajları dinlendirelim. Kimler bizleri dinliyormuş? Turgay Varol, hayırlı akşamlar, hoş geldin Kaptan Şener'e. İyi yayınlar, kolay gelsin, selam olsun. Hayırlı hafta sonları dilerim. Türk sinemasının büyük değerlerinden Kadir İnanır'ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiş olup yakınlarına başsağlığı diler. Kendisine Allah'tan rahmet dilerim. Mekanı cennet olsun. Sanat camiasına da başsağlığı dileklerimle demiş. Dün programımız içerisinde biliyorsunuz son dakika bilgisi olarak gelmişti. Yayınımızda paylaştık bir kez daha. Başsağlığı dileklerini iletelim bize. Yakup El, gece yarısı böyle birçok video ulaştırmışsın, yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum ama yayın saatimize gelen mesajları dillendiriyoruz, bilginiz olsun. Tülay Keskin takipteydi, güne bir söz bırakmış, o da hoş geldin diyor. Gönlümün efendisi, huzurum. Erkenden yazıyorum, ablalar geliyor tatildeler, yoğun bir hafta beni bekliyor, fırsat buldukça seninleyim demiş, sağ olsunlar. Söz neymiş efendim? Zaman dediğin getir götür işlerine bakar, ya en sevdiğini sana getirir ya da en sevdiğini senden götürür diyor. Nurhan Kazmacı, o da Yeşilçam'ın değerli sanatçısı Kadir İnanır'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun, yakınlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Güle güle Selvi Boylum, al yazmalım demiş ulaştırdığı satırlarda. Ayten Telmi, kaptanım huzurlu akşamların olsun, kalbi güzel cansın ya demiş. Çok üzgünüz Kadir İnanır'a, Allah'tan rahmet olsun. Ailesine sabırlar dilerim. Bir yıldız daha gökyüzüne uğurlandı. İki göz arasındaki fark, beraber ağlar, beraber uyur, beraber görüp beraber güler ama asla birbirini göremezler. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adanımızdan kucak dolusu selam diyor. Bizden de selam olsun diyelim. Nur Sayın, o da merhabalar Can, keyifli muhteşem bir yayın diliyorum. Selam olsun diyelim sizlere de. Muhterem Pekol, sevgi neydi? Sahip çıkan dost, sıcak insan eli, insan emeği, iyilikli sevgi, sevgi emekti. Mekanı cennet olsun büyük usta Kadir İnanır. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Ben de buradayım bugün ablamın evinden, Bursa'dan. Sevgiler selamlar gönderiyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Pazar günün gönlünce olsun demiş muhterem ablamız. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu güzel satırlar için. Yüreğinize sağlık. İlk mesajlardı. Dillendirdik. Şarkılarımızla yolculuğumuza devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
0: İlaç gibi radyo.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Cumartesi günümüzü yavaş yavaş akşam güneşi saatlerine kavuşturuyoruz. Bu güzel nostaljik eserlerle şöyle zamanda bir yolculuğa çıkaralım istedim kralcılarımızı. İnşallah bulunduğunuz ortamlar, bulunduğunuz mekanlarda sevdikleriniz, sevenlerinizle zamanın ne kadar kıymetli olduğunu ve tabii ki bu değerli vaktin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek geçiriyorsunuzdur. Dileğimiz o yönde. Bu şarkılar da bu kıymetli zamana ortak olsun diyelim. Haydi zamanda yolculuğa devam. Çok güzel bir şarkı. Benim çok sevdiğim şarkılarından bir tanesiyle Fatih Erkoç'la ilk saati tamamlıyoruz. Kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'yu dinliyorsunuz değil mi canlar? Evet, bu pop müziğinin de efsane yorumlarını kardeş radyomuzdan takip edebilirsiniz. Hatırlatmış olalım. İlk saat tamamlanıyor. İkinci saatte yine kralcılarımızla hafta sonu seyrinde şarkılarımızı, duygularımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Ototrafik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de sıcaklıklar değişmiyor. Yeni haftadaysa sıcaklıklar ülke genelinde 5 ila 7 derece daha artacak. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 30, İzmir sıcak 37, Bursa az bulutlu 33, Antalya sıcak 36 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Kavşağı, Hastal Kavşağı, Ankara Güney istikametinde bakım onarım çalışması yapılıyor. Trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde trafik Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometreleri Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Güzel türkülerimizle, güzel ezgilerimizle ikinci saate hoş geldiniz efendim. Cumartesi günü, hafta sonu tabii ki bir yandan da okullar kapandı, tatil başladı. Şimdi yollara düşmüş olan canlar vardır mutlaka. Bizi yollarda dinleyen kralcılar, iyi yolculuklarınız olsun. Böyle uzun yolculuklara falan çıktıysanız hani tatiliniz adına lütfen sık sık mola verin, aşırı hız yapmayın, kemerlerinizi takın. Arkada evlatlarınız var belki de, onları unutmayın, gaz pedalına basarken dikkatli olun canlar. Hepinize kazasız belasız iyi yolculuklar diliyorum. Havalar çok sıcak, böyle havalarda bir rehavet üzerimizde oluşuyor. Üstüne bir de yol hipnozu eklenince çok sıkıntılı durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu molalar o yüzden çok kıymetli. Efendim şu anda yollarda bizleri dinleyen kralcılar, bu güzel türküler sizlere eşlik etsin. Mesaide olanlar, çalışıyorum diyenler, işlerinin başında olanlar kolay gelsin diyelim kahramanlarımıza. Bütün askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, itfaiye çalışanları, güvenlik görevlisi dostlar, hayatımızın her yerinde bizim için nöbette görevde olanlar, sizlere de vukuatsız iyi nöbetler diliyorum. İstirahate çekilmiş olan canlara da güzel bir hafta sonu olsun diyelim. Alemin kralı, Kral Efendim burası. Kaptan Şener'le hafta sonu seyrinde şarkıları paylaşmaya ikinci saatte de devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
5: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
6: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
7: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
8: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
5: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep üzülüyorken.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası'nda en fazla maç kazanan takım 70 galibiyetle Brezilya. Brezilya milli takımı ayrıca bir Dünya Kupası'nda en fazla maç kazanan takım. Sambacılar 2002 yılındaki turnuvada karşılaştığı bütün rakiplerini alt etmeyi başardı ve 7 maç sonunda kupaya ulaştı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Sevgili Nur demiş ki vallahi sıcaktan bunaldık diyor. Artık diyor su fıçısına döndük neredeyse. Su içmekten demiş bol bol sıvı tüketmek gerekiyor. Sadece biz değil bu arada. Su demişken canlar, sokaktaki canlar var ya hani bize emanet olan sokaktaki o can dostlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz, dışarı

yerde bulunan hayvanlar için. Kuşlar, yani onlar için şöyle bir kap su bırakmayı unutmayın bir kenara. Bir kap su, bir kap mama onların hayatını kurtarabilir. Bu da sizin hayat yolculuğunuzda çok kıymetli, çok değerli bir şey olabilir. Bunu asla unutmayın. Emine Hanım Hollanda'dan takipteydi. Bir adam Hazreti Ali'ye gelir, efendim dostlarım azaldı ne yapmalıyım diye sorar. Hazreti Ali gülümser, dert etme. Altın saflaştıkça, nasıl tortusu azalırsa insan da arındıkça dostu azalır ama değeri artar diyor. Güzel yüreklim Can Kaptan Şener, keyifli bir yayın olsun, mutlu huzurlu bir cumartesi akşamı diliyorum. Tüm şarkılar, türküler ruhumuza dokunsun. İki saat seninle gidelim bu yerlerden sevdiklerimize. Gurbetten Sıla'ya demiş Emine Hanım. Tabii gurbetteki kralcılar bizleri dinlerken böyle güzel türküler, bu güzel ezgilerle memleketlerinde hissediyorlar, biliyoruz. Hepsine buradan bir selam gönderelim. Gurbetten demişken Hollanda'dan yine hoş geldin, sefalar getirdin diyor Durdane Hanım. Çok güzel, huzurlu bir hafta sonu diliyorum tekrardan. Ünlü usta oyuncu, bizim hayallerimizi süsleyen, bizlerin hayatında hiç unutamayacağı filmlerdeki o güzel karakterleri, Türk sinemasının en başarılı isimlerinden biriydi. Kadir İnanır'ı çok çok özleyeceğiz. Nurlar içinde uyusun demiş. Keyifle son ses dinliyorum. Sıcak bir Hollanda'dan selamlar, sevgiler demiş. Selam olsun diyelim. Evet, bir kez daha Kadir İnanır'ı sevenlere, ailesine, sinema sektörüne başsağlığı dileklerimizi iletelim. Ruhu şad olsun diyelim. Leyla Zeynep Hanım hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin kaptanım, nasılsın, inşallah iyisindir, keyifli huzurlu yayınlar. Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti, Allah'ım rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın, ailesine, sevenlerine başsağlığı, sabır diliyorum demiş Kadir İnanır için. Nazan Hanım çok hastayım, sizleri dinlemek iyi geliyor. İyi ki varsınız kaptan, selamlar Hazar Gölü'nden demiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim efendim o güzel coğrafyaya. Sevgili Kaptan Şener merhabalar, çok sıcak, buhar olmak üzereyim. Sıcaktan sesim çıkmıyor. Keyifle sizleri dinliyorum. İyi yayınlar demiş. Samsun'dan Gülay Taşar'ın ulaştırdığı satırlardı. Gülnaz gelir bizleri dinliyordu. Selamlar diyelim. Kayserimiz takipte. Sema Doğan hoş geldin. İyi yayınlar Can Kaptan. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Dinlemeye devam. Sıcak bir göl başından sevgiler. Şarkılar sizlere ve tüm Doğan ailesine gelsin demiş. Allah emanet ol güzel insan diyor. Teşekkür ediyoruz. Filiz Kıtay, kaptanım hoş gelmişsin, İstanbul'dan selamlar sevgiler demiş. Ben de yoklamadaki yerimi aldım, radyomun başında paylaşacağınız şarkılara kulak veriyorum. Yüzünüzdeki tebessüm, yüreğinizdeki umutlar hiç solmasın, sizleri seviyoruz, Allah emanet olun demiş. Çok teşekkürler o güzel dilekler için, hepimiz için aynı şey geçerli canlar. Hepimizin içinden huzur eksik olmasın. Beyhan Latife Hanım yine Fethiye'den takipteymiş, selam olsun diyelim. Güzel manzara ulaştırmışsınız, gökyüzünün tadını bizim için de çıkarın. Ve Sakine Hanım, o da parktaki kediciklerin videosunu ulaştırmış. Bakın o kediler değil mi? Sizlerden bir kap su, bir kap mama bekliyor. İsmail Bey, hayırlı akşamlar demiş. Balıkesir Sındırgı takipte. Senin olsun güzel akşamlar diyor. Hepimizin olsun. Her zaman seninleyiz kaptan demiş. Selam olsun diyelim Sındırgı'ya. Yine Kayseri'den bir selam gelmişti bir kardeşimiz galiba. Bir şarkı istemiş ama ismini yazmayı unutmuş. Selam olsun Kayseri'ye. Nesrin Hanım takipteydi, Antalya'dan takip ediyordu. Mustafa Rodoplu, selamlar olsun. Adamın dibisin, sesin huzur veriyor demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık canlar. İkinci saatin yoklamalarını aldık. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le hafta sonu seyri devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

yolculuğum seyrin sonuna geldik. Sevgili Kralcılar, hafta sonu seyrinde şarkıları, duyguları paylaştık. Sizlerin o güzel mesajları vardı. Hepsini selamlayamadık belki. Bütün mesajların hepsini okuyamadık belki ama zaman bu kadar müsaade etti. Kusura bakmasın diğer canlar. Affetsinler sevgili Kralcılar. Bir başka programa onları da selamlarız diyelim inşallah. Efendim, cumartesi akşamınız çok güzel geçsin. Hafta sonunuz çok güzel geçsin. Evlatlarınızla, ailenizle, aile büyüklerinizle, yani yakınınızda bulunan, hayatınızda olan canlarla keyifli zamanlar geçirin. Kıymetli olduğunu unutmayın. Her bir an ne kadar değerli, bunu unutmayın. Elinizden kaybetmeden, kaybolmadan bazı değerleri hatırlamakta fayda var. Pazartesi günü sevgili Kaan'ımızın hemen sonrasında yine huzurlarınızda olmak dileğiyle 17 itibariyle yine mikrofonda olacağız, yine paylaşacağız. İyi bir hafta sonu yaşayın. Pazartesi görüşürüz. Bugün de program biter. Kaptan Şener, usul usul.

Hem de kalsam da çare bulunmaz. İmkansız, imkansız. Bu sevda bu şehre sığmaz.

Beni düşün. Şehre her yağmur yağdığında. Islak ve kırılgan bir türkünün içinde. Göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında. Bastırarak kalbini avuçlarınla. Beni düşün. Beni düşün.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
1: Mediamarkt.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

0: Sakın gelme mezarıma, hedef olma nazarıma. Ben kaçtıkça üzerime, saldırdın ya helal olsun. Sevenlerde olmaz hile, hata yapmaz bile bile. Sırrımızı dilden dile, bildirdin ya helal olsun. Meltem Essem Poyraz'dan sert, hiçbir zaman olmadım mert. Yüreğime gam ile dert, doldurdun ya helal olsun. Böyle güzel bir şiirini paylaşmış sevgili Can. Kötü çıktın fallar gibi, ezip geçtin yollar gibi. Sen de beni güller gibi soldurdun ya helal olsun. Bravo Can. Halk şairi Candere selam gönderiyorum kardeşimize. Ve işte saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Aldığımız nefesin sahibi, tüm kainatın sahibi,
1: sesin gelmez haber gönder,
0: hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor.
1: Ben aklımı senle,
0: bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına, zirveye oturttular. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
3: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

bir kurt. Bursa'dan Faruk Gökgöl üçlüye talibim demiş. Bakalım şarkılarına. Gün görenden İbrahim, eyvallah İbrahim geldim. Nerede kaldın diyor. 9'u beklemek zorundayız arkadaşlar.

Bodrum'dan marangoz Hakkı Ata abi, iyi akşamlar demiş. Yozgat Sorgun'dan berber Hanife üçlüye talibim demiş. Vesile Akbulut Almanya'dan, Bayram Akbulut eşine. Üsküdar'dan Münise aşçıyım demiş. Bütün aşçılara gelsin sıradaki şarkılar diyor. Üsküdar'dan Münise. Habil, sıradaki şarkı beraber dinlediğim arkadaşıma. İzmir'den Toprak. Afyon'dan Samet. Abdullah Avruç'a, sonra tüm kralcılara. Almanya'dan Cemal. Çorlu'daki Meriç ailesine ve kralcılara. Balıkesir'den Suat. Ardoğu Beyazıt'a askerlik yapan oğlu Fırat Demir ve tüm askerlerimize. İstanbul Şahin Tepesi'nden Hüseyin Kurt. Biz de buradayız demiş. Etimeskut'tan Mustafa selamlar demiş. Batuhan Doğan, sıradaki şarkı Doğan ailesine. Ilgazlı Sevda. Çorlu'dan Mustafa, Mustafa Çetin selamlar demiş. Kahraman

Zonguldak'tan Dursun Usta hayırlı yayınlar Atı abi demiş, eyvallah. Gaziantep Şahin Bey'den Ahmet Öztekin eşi Feride'ye, çocuklarına. Samsun'dan Şuayb Kant'tayım sahilde, Bülent Ersoy'dan bir şarkı tüm sevenlerime sevdiklerime diyor. Çerkezköy'den Tatlı Dil Adem Müslüm Baba'dan demiş. Erzurum'dan Gülten, Adana'daki kızı Gönül, torunu Cihangir ve tüm sevdiklerine. Eskişehir'den Erkan eşi Resmiye, kankaları Mustafa ve Serpil'e. Mersin Günler'den Mehmet Bademir, Ankara Günler yolundan gelen misafirler Yüksel Çelik, Ramazan Er, Ali Taş, Kenan Şirin'e ve Soner ve Ayhan'a.

0: saatimizin üçlüğü için harekete geçtim. Onay verdiğim 3 tane mesajdan, 3 tane numaradan birini aradık. Beykoz'dan, İstanbul Beykoz'dan Hüseyin. Hatta bekliyor. Hüseyin, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Nasılsın, iyi misin Hüseyin?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Ya içimde dedim ki bu akşam kesinlikle beni arayacak. Ve aradınız. Bekliyoruz. Zaten telefon çalınca dedim.
0: Eyvallah, eyvallah. Hüseyin, üçlüğünü onayladık. İlk olarak seni arayalım dedik ve ulaştık.
1: Teşekkür ediyorum. Üçlüğüm zaten uzun zamandır.
0: Eyvallah. Üçlüğüm başladı. Keyifler yerinde inşallah.
1: Allah razı olsun. İyi. Bizim keyifler de iyidir. İyi. İnşallah iyi.
0: Maşallah, maşallah. Hemen mesajını okuyayım. Yayınlar kralın kralı. Ben İstanbul Beykoz'dan Hüseyin. Gece geçtin yayınlarına, uzak kaldık. Hafta sonu sabırsızlıkla bekledik. Yine üçlüye talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen.
1: Sevmenin kıymetini bilen herkes için bu üçlüyü söylüyorum. Bir de size armağan ediyorum. Şimdi üçlük zaman diyorum. Sizi seviyoruz. İyi ki kral var. Kral iyi ki dinliyoruz.
0: Eyvallah, yüreğine sağlık. Keyifle dinle şarkılarını. Yine görüşürüz
1: çok
0: inşallah.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasın.

Üçlüyü tamamladık. Hemen mesajlarımıza dönelim yine. Necdet Çakmak Erzurum'dan, o da üçlük hazırlamış. Yasin Özdemir abim Çorum'dan diyor. Ersoy Şahin abi Mesadek Şak Müslüm'den denmiş. Sivas Kapalı Cezaevinde yatan eşim Ömer Yorulmaz'a diyor bir sevenimiz. Seni seviyorum sevgilim demiş bir sevenimiz. Sakarya'dan Hatice, Konya Karapınarlı Kaptanların Kralı Kasım'a. Üçlük hazırlanmış. Tekirdağ Saray'dan Ahmet Faruk, o da üçlük demiş. Kocaeli'nden Sercan.

Balıkesir'den Mustafa arkadaşlarla beraberiz demiş Ferdi Baba'dan. Balıkesir'den aşçı Halil beni tanıyan herkese diyor. Konya'dan Edip Yaka herkese iyi yolculuklar demiş. Tekirdağ Saray'dan Ufuk eşiyle mangalda dinlediğini belirtmiş. Ayancık'tan Emre canından çok sevdiği eşi Güllü'ye. Ordu Gülyalı'dan Adem Kalafat İstanbul'daki can dostu Ali Rıza Yılmaz ve İbrahim Kürklü abisine. Antalya'dan Elmir Can'dan çok sevdiği Çorumlu eski sevgilisine. Hasan Hüseyin Bozöğük'ten ben de buradayım demiş. Eşim Dilek, oğlum Faruk, gelinim Melisa ve kralcılara diyor Almanya'dan Ahmet Uludağ.

0: Ankara'dan itfaiyeci Yusuf tüm itfaiyeci dostlara demiş. Danimarka'dan Ayşe Türkiye'nin başı sağ olsun demiş. Kadir İnanır rahmet anmış. Karaman'dan Harun Dinler ve Şevket Karakaş Orhan Baba'dan diyor. Zonguldak Gökçebey'den Erboz, kızları Hazal ve Hayal için. Menemen'den Rukiye gelini ve oğluna. Muğla'dan Aziz Kartal.
1: Bu programda ürün...
0: İyi yayınlar dilemiş sağ olsun. Üçlük hazırlamış Afyon'dan Samet. Suudi Arabistan'dan Yılmaz Sağır. Tüm sevdiklerine. Sakarya'dan Samet Açıkgöz. Eşi Nebahat ve yanındaki arkadaşına. Hamburg'dan Murtaza. Allah Allah demiş. Üçlük hazırlamış Afyon'dan Samet.

Ankara Altındağ Doğan Tepe'den Mustafa Yıldız, Sincan Cezaevindeki kardeşleri Dursun Yıldız ve Furkan Yıldız'a armağan ettiğini belirtmiş. Eyvallah. Bulgaristan'dan Ali'den Şerife'ye, Cariye ve Beriye'ye denmiş. Özcan Kozak Aşağı Bey'den Babam Ercan Çelebi'ye diyor. Sivas'tan Zinet, ailece dinliyoruz. Kuşadası'ndan Adem, Deniz'deki Fahriye'me. Giresun'dan Naim Türksever. Tüm kralcılara. Tekin, Almanya. Kasruhe'den, İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı. Çok sevdiği eşi Fatma'ya ve çocukları Yusuf Esel'i Aras'a. Bodrum'dan Ersin, çok sevdiği eşi Seda ve çocuklarına.

Kaybeden hatun size ve sevdiklerime demiş. Sakarya'dan Tuncay, eşim Duygu'ya. Rize Kalkandere cezaevine selamlar demiş. Aman geze, geze, amanın geze, Muhammed. Afyon Serban'dan Selo Bagü'ye gelsin denmiş. Hatay'dan İskenderun'dan Süreyya.

Samsun Vezir Köprü'den Emine kızı Aybüke ile dinlediğini belirtmiş. Kayra annemle dinliyoruz demiş. Cengiz Baba'dan bir şarkı diyor Kayra. Burdur Gölhisar'dan Rıza Özturgut. Volkan Konak'tan. Samsun Kavak'tan Berber Ramazan. Tıraş olan Yılmaz kardeşime kralcılara. Yunanistan Batı Trakya Türkleri izliyor. Ana vatana selamlar demiş. Kim demiş? Erol. Balıkesir Dursun Bey'den operatör Şenol Soydan'a. Nebiha Kapaklı'dan. Bursa set başından Gül, eşi Cüneyt, oğlu Kerem, kızı Derya'ya, annesine, ablasına, kız kardeşi Deniz'e.

Alemin kralı ata, Masya Taşova'dan Beytullah Zara'dan bir şarkı demiş. Eşim Hülya ile hobi bahçemizde oturuyor, sizi dinliyoruz demiş. Murat ile Hülya Almanya'dan. İzmir Yeşil Yurt'tan Tuğba, candan çok sevdiği eşi için Murat Papuççu'ya. Ankara'dan Abdullah, üçlük demiş bakalım şarkılarına. Ha, üçlüğüm yok demiş, pardon. Bergen'den bir şarkı. Erhan Bozkaya, tüm Gökçebey halkına diyor Zonguldak'tan. Almanya'dan Serkan, üçlük demiş tüm Beşiktaşlılara. Mudanya'dan Ayaz, selamlar demiş, dedemle dinliyoruz diyor. Almanya Esen'den Hasan Meray, eşi Gülden'e, çocuklarına, babasına, ablalarına. Şırnak Düğün Yurdu Karakolu'ndan Mustafa Burak Batmaz'a,

0: Yazmış sana. Nasıl güzel söylemiş. Öyle değil mi? Bursa Yenişehir'den İbrahim. İbrahim, evet. İbrahim.
1: Evet Ata abi, baba söylemiş.
0: Baba yıkmış ortalığı.
1: Evet.
0: Evet. Bir de farklı bir tarzı var. Yani şarkıyı dümdüz okumuyor böyle.
1: Değil abi mi? boşuna baba olmuyor abi.
0: Yani vurguları çok güzel. Böyle evet. Yapıyor. Çektiğim çileler değmezmiş sana.
1: Yani bir de bırak Ata abi, yani her tarzı söylüyor yani baba.
0: Evet, sanat müziği de okudu, türkü de okudu tabii, ama tabii ki.
1: Müziklerin şarkıları, her şey var abi.
0: Arabesk müziğinin krallarından diyelim.
1: Aynen, olmazsa olmaz. Yalnız Ata abi bir şey daha soracağım. Dikkatimi çekiyor, Erol Budan çalmıyor abi.
0: Çaldık. Daha geçenlerde güzel. Çaldık. Bir şarkısı yüklendi çok şükür. Harabe gönlümü dinletiyoruz ara sıra.
1: Eyvah, aynen. Uçurumun kenarında.
0: Aynen işte o. Üçlüğün başladı İbrahim. Bursa Yenişehir'den İbrahim. Hayırlı yayınlar Ata abi. Karabahtırlı Mesut abi ve Samet kardeşimle seni dinliyoruz. Üçte talibiz demiş, şarkıları sıralamışsın. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende.
1: Teşekkür ediyorum Ata abi. Bu imkanı bize verdiğin için tekrardan söylüyorum, Yenişehir'den, Bursa Yenişehir'den Karabahtırlı Mesut abi ve Samet kardeşimle dinliyorum. Tüm Yenişehirlilere Bursa'ya gelsin, tüm Beşiktaşlılara gelsin abi, teşekkür ediyorum tekrardan.
0: İmzanı da at.
1: Şimdi üçlü zamanı at abi.

üçlüyü tamamladık. İkinci saatimizin üçlüydü bu güzel şarkılar. Severim. Bakalım son saatimizin üçlüyü kime kısmet olacak? Nuri'den Ümit ve Muhammed'e armağan edilmiş. Sakarya'dan Zuhal, Nevşehir'deki ablası Aslı'ya. Mustafa Biçer'den İnegöl Yenice'deki servisçi arkadaşlara. Kayseri'den Atanur Öztürk, Burdur'daki asker oğlu Yasin Öztürk, kızı Merve ve eşi Hanım Öztürk'e. Ankara'dan Gökhan, eşimle dinliyoruz demiş, üçlük hazırlanmış. Cevat Efe, İstanbul'dan Bursa İzni'ye yolculuktayım diyor. 12 yaşında bir sevenimizmiş Cevat Efe. Kayseri'den Serkan. Tugay, Sakarya'dan Ankara'daki sevdiği Aleyna'ma. Konya Ereğli'den Hasan, otobüs kaptanlarına.

Ankara'dan Efe, aileme ve Betül teyzeme demiş. Almanya Esen'den Tuncay Çetin, arkadaşı İsmail Berber'e. Afrika kıtasından Adem Balcı, arkadaşları Burhan Şenol için. Zonguldak Çaycuma'dan Miraç, askerlik yapan abisi Tümer Aysan'a. Almanya Duisburg'dan selamlar demiş Onur. Fransa'dan Muhammed Aktaş, Samsunlu Muhammed. Giresun'dan Yavuz Usta, iş Aymelek Hanım'a. İzmir Ödemiş'ten Nazife. Tüm güvenlik arkadaşlara.

Bursa'dan Bülent. Kızı Elisa, eşi ve tüm Bursalılara. Mahmut Sara, Van Erciş'ten selamlar diyor. Eşim kıymetlime, kaderime demiş. Adana'dan Ahmet, tüm gece vardiyasında çalışanlara. 001 AFV 680. Bakarsan. Servis şoförü Hasan abisine.

Tüm dinleyenlere diyor Balıkesir'den Mustafa. Bir tanem kızımın anası yeşil gözlüm Saliha Hanım'a. Avşadası'ndan Mustafa. Liga'dan Nihat için diyor. Nihat abi için. Hollanda'dan Fatma. Ankara'dan Korhan Fırat'tan. Değerli eşi İknur Doğan'a. Afyon'dan Bayram Seloa'ya. Kayseri'den İlyas Karakaş ailesinden selamlar denmiş. Hafız kızımın sana selam var demiş. Aleyküm selam. Avusturya'dan Zeynep Tekeli 9 yaşında ailesiyle dinlediğini belirtmiş. Ankara Keçiören'den Halise. Sadece kendisine armağan etmiş. Ankara'dan Şevval, satılmış ailesine. Fevzi, güzel kardeşim Muhammed Göksu'ya demiş.

Kars Sarıkamış'tan İmdat Daşdemir yayınlar dilemiş, sağ olsun. Deliye çevirir. Ankara'dan Özer, eşi Gülay, çocukları Gökdeniz, Ayşe ve Melike'ye ve tüm Bolulullara. Ankara'dan polis Aytaç, eşi kızı Elif, oğlu Efe'ye.

Fahri Deniz Ankara'ya selam olsun demiş kardeşime diyor Beytullah. Böyle yazılmış. Samsun Teknepınar'dan Nurcan. Kızı Aslıhan, oğlu Onur, eşi Aydın'a. İsveç Stockholm'dan Ahmet Kınalı. Azerbaycan'da bulunan eşi Lamia'ya ve ailesine, çocuklarına.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Son saatimize giriş yaptık bu harika şarkıyla. Halil Antalya'dan Hüseyin Altın'dan bir şarkı demiş. Akşam. Ankara Kadın Sığınma Evi'nden Fatma ve Türkan, ayrı olduğumuz biricik oğullarımız Buğra ve Tuna'ya. Diyarbakır'dan Songül, Erzurum'dan Hamit Özhan ve Fatih'ten selamlar. Uzun yolda olan herkese denmiş. Konyareli'den Derviş, eşi Arifeme ve tüm kral ailesine denmiş. Ankara'dan Korhan. Mudanya'dan Eğerce Mahallesi'nden Murat Durmuş, eşi Burcu, kızı Merve Nisa'ya. Ankara Kızılcahamam'dan selamlar diyor. Kim demiş? Bir sevenimiz, eyvallah. Samsun'dan Hanife, Lüleburgaz'dan Kırıkköy'den Volkan. Tüm Kırıkköy'e. Ankara Pursaklar'dan Habibe, eşi Emrah Başyiğit'e.

0: sevgi.
1: Manisa'dan Eray Topağan. Canından çok sevdiğim kız arkadaşım Habibe Akbulut'a demiş. Bir aşk buldum. Zonguldak'tan eşim Doğa'ya diyor. Kim demiş? Bir sevenimiz. Dertler. Adana'dan Feray eşime diyor. Hasret bir. Sivas'tan Murat Kurt eşine ve çocuklarına. Güvenlik kardeşim Gökhan'a demiş. Ordu'dan Mürsel. Kahramanmaraş Nurhak'tan Köroğlu. Candan çok sevdiği birisine. Hatay Reyhanlı'dan Yusuf selamlarını göndermiş. İzmir Ayrancılar'dan Özgür eşinin ailene. Antep'ten Ökkeş tüm Anteplilere. Kütahya'dan Satılmış Kaba. Ferdi Baba'dan bir şarkı denmiş. Aydın Nazilli'den Mustafa Adem tüm sevdiklerine. Yasin Kaya, Mehmet Abdülkerim, İsmail Kocaman, Sazlı Bosna, Gölün Kenarında denmiş. Diyarbakır'dan Asker, Beytullah Düzenli ve Fahri Mert Deniz kardeşime denmiş. Eren Karadeniz, Artvin'den Mustafa abime diyor, Bursa Kestel'den. Keles'ten, eyvallah.

Ermenek'te bulunan kardeşim Ebru ve ablam içindenmiş. İstanbul'dan taksici Hasan, Kastamonu'ya, Devrekhane'ye, bütün yolda olanlara. Hatice Sivas'ta Biricik abime demiş. Volkan'a. Kayseri'den Aysun Demir, Rüzgar ailesi ve Adalet Koca içindenmiş. Samsun Çarşamba'dan radyocu Savaş aileme diyor. Ankara Sincan'dan İbrahim, torunum İrem ve İlayda'ya. Van Tuşba'dan Rasim Aydın selamlar demiş. Mehmet Dal Mersin'den Musa Çetin, Müslüm Baba'dan. Batman'dan Ferhat, Alayıncazan'daki dayısı Erhan'a.

Eser Şendil Kuşadası'ndan selamlar demiş. Bursa'dan Uğur Bayevinde dinliyormuş.

Diyarbakır Pirinçlik'ten Ali Bilici, Kamuran Akkor'dan bir şarkı demiş. Gaziantep'ten Ömer Polat, 27S 4409, servis yolcularına. Diyarbakır'dan Fidan, cezaevindeki sevdiği Baver Çeliğe. İzmir'den Pakize, annesine. Antalya Kepez'den Mustafa, eşi Gizem'e. Balıkesir Dursun Bey'den Celal Sevinç, Biricik torunu Celal Altay'a. Kilis'ten Mehmet, Isparta Aksu'dan Mehmet Besilik, sevte kavuşamayanlara. Kuşadası'ndan Eren'den babası Aksoy'a. Bursa Kestel'den Erkan Taşkın, serviste izliyor. Aydın Erkaplan abime. Sakarya Pamukova'dan Engin Arcı Ayhan,

0: mısın? Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler, söz sende, gönlünce seslen.
1: Bütün kralcılara armağan ediyorum. Eşime armağan ediyorum. Size armağan ediyorum.
0: At imzanı da üçlüğüne. Şimdi...
1: Bir dakika abi.
0: Unuttun ne diyeceğini.
1: Ne diyeceğimi unuttum, Allah Allah.
0: Şimdi üçlük zamanı diyeceksin. Hadi.
1: Şimdi üçlük zamanı. Bütün kralcılara.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Üçlüyü tamamladık bu harika şarkıyla. Bugün Bora Bilvera'nın doğum günü diyor. Bir şarkı demiş, eyvallah. Tekirdağ Süleyman Paşa'dan Hüseyin Yavuz. Karaca Kılavuz'dan sevgiler denmiş Rıdvan Körpe, Necmettin Meriç, Şakir Helvacı'ya. Manisa Saruhanlı'dan Selami Demir ve kardeşi Abdullah Akgün'e.

Tam bir değerlendirme yapalım bir sonraki şarkım, veda şarkım. Sevgili Yılmaz Can Polat ve Gönül Hanım'a darman olsun bu güzel şarkılar. Selam olsun her ikisine de. Ankara'dan İbrahim Tufan Altaş. Annem için diyor. Kocaeli'nden Gümüşhane Ali Yağız dostuma. Sıradaki şarkı denmiş. Denizli Çardak'tan Hüseyin Akçam, Rıdvan ve Ömer, Hülya Yıldırım diye gelen mesaj. Ankara Gölbaşı'ndan Esat Yılmaz. Tüm kralcılara. Selin, babama benden, onu sevdiğimi söyler misin diyor. Adı Selim demiş, Selin.

0: Vallahi mesajlarınızı maşallah vardı. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ediyorum yetiştiremediğim mesajlar için. Anlayış hoşgörünüze sığınıyor. Veda şarkıma geçiyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar deyip burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 47 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Orta namazlarına dikkat edin diyen, Kur'an ruhun gıdasıdır diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

hazır adam dayanmaz demiştim. Cepten yedik be seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanı koynuna.

Kuruttum köklerini, ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye.

Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüm elime alacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen